Öyleyse müziği yükselt. Bize rahatsız edilmeden dans etmeyi bırak. Ruhlarımız ritimde. Bu önemli. Bu sonsuz gece içinde. Bu çok hoşumuza gidiyor.

güneşin ışığı sızamaz. Dünya gri'ye bürünmüş, renk planı olmadan. Sokaklar yansıtıyor her lamba bir yıldız. Şehir ıslak bir ışıklar denizi.